0: Geç ya boş. La la la la düş.
1: Hüvek maçı, hüvek maçı. Geç ya boş.
0: Dana döneriz.
2: Geç ya boş.
0: Dana döneriz.
2: Geç ya boş. Dana döneriz.